0: Cristian?
1: Two seven.
2: Tabii ki, bir şey. Zaman var, zaman var.
1: Tamam.